Kontra Sivasa Mardin Radyo Esin. Bir ortalama işte. Her o radyo ekibi